neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden

şimdi daha iyi anlıyorum. Sana dokunabilmenin, yaşamın belki de en zor koşulu olduğunu. Oysa ki koşulsuz yaşamak hep bir umuttu. Bazen şarkı söylemek, bazen de türkü dinlemek gibi.

En güçlü duygum yaşamak hevesim, sevmek umudum, sensin tek arzum.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
1: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
1: Doğal ortamıyla şelale, et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: Listen.
1: Gidemedik, gelemedik, alamadık, kalamadık. Aga bir eve bile sokamadık o kafayı. Kafayı. Ya ya bize sor, size zor.

Sensiz bir an olsun yapamıyorum. Yalanım varsa aşk çarpsın beni. Bağlanmışım sana kopamıyorum. Yalanım varsa aşk çarpsın beni. Vurulmuşum sana delicesine. Senin kollarında erircesine. Seviyorum seni ölürcesine. Yalanım varsa aşk çarpsın beni.

Hasretin cehennem, yokluğum zindan. Sensiz eksiğim ben, noksanım noksan. Yaşayan ölüyüm, yanımda yoksan. Yalanım varsa aşk çarpsın beni. Sen yoksan dünyamda ne aşk ne huzur. Sensin yaşadığım en büyük gurur. Seninle inandım, işte aşk budur. Yalanım varsa aşk çarpsın beni. Sen iste yolunda toprak olur. Sen iste dalında yaprak olurum. Bir ömür aşığın kölen olurum. Yalanım varsa aşk çarpsın beni. Ömrümü ömrüne iste eklerim. Yolunu mahşerde bile beklerim. Dört kitap adına yemin ederim. Yalanım varsa aşk çarpsın beni. Aşk çarpsın.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45 yıl...

0: danışmanlığı güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy Samsun, Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549-740-9523.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540-055-1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram lidergayrimenkul55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
0: İlyas Köy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu. Meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyas Köy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüy kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
3: Resul Bahçe Avize. Avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımlarında toptan ve perakende satış hizmeti sunuyor. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve geniş ürün yelpazesiyle Resul Bahçe Avize yaşam alanlarınıza şıklık katıyor. Resul Bahçe Avize. Eviniz, balkonunuz ve bahçeniz için doğru adres. Samsun Merkez Şube, Toybelen, Çağaloğlu Şubesi Atakum, Fatsa Dolunay Şubesi ile hizmetinizdeyiz.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12 0543 437 12 12 Cumhuriyet Mahallesi Alparslan Bulvarı E Blok numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun Emek Park karşısı Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
0: Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.
3: Safsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 440 46 55 44 Mis Lahmacun Emre Usta Cedit Mahallesi Nebiler Caddesi numara 53 ilk adımda.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
1: Doğal ortamıyla şelale, et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
3: Çarşamba Prefabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et. Yerlerden düşürenlerden bulamazsın ben gibi çek.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532-446-3166
1: Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrencilerin huzur ve güven içinde eğitim görmesi amacıyla okul ve çevrelerinde güvenlik tedbirlerinin artırılacağını söyledi. 81 ilde 31 bin okul bahçe görevlisi için planlama tamamlandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ailem Güvende operasyonlarında 5 il merkezli ve toplam 15 ilde 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlemler gerçekleştirildiğini açıkladı. MASAK incelemelerinde bazı derneklere yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığı tespit edildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026 yılı ikinci iller arası isteğe bağlı yer değiştirme duyurusuna ilişkin hazırlık çalışmalarına başladıklarını belirterek, öğretmenlerimizin yer değiştirme tercihleri 23-24 Eylül 2026 tarihlerinde alınacak, atama işlemleri ise 25 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecektir, dedi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Mersin limanında kuru yük gemisinin altına gizlenmiş 1,5 milyar lira değerinde 350 kilogram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı. ABD Başkanı Donald Trump, İrlanda'da gazetecilere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İran tarafının anlaşma yapmayı çok istediğini söyleyen Trump, İran'la savaş Kasım'daki ara seçimlerden önce de bitebilir ama ara seçimlerden sonra bitmiş olacak, dedi.
2: Spor.
1: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Türkiye'de düzenlenen 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nı 9'u altın, 7'si gümüş olmak üzere 16 madalyayla tamamlayan milli sporcular için tebrik mesajı yayımladı. Süper Lig'in 5. haftasında Gençler Birliği sahasında ağırladığı Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu. Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Kocaeli Spor'u 1-0 mağlup etti. 2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın Meksika'daki final ayağında mücadele eden Mete Gazoz, Erkekler Klasik Yay kategorisinde bronz madalya kazandı. FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası finalinde ABD Fransa'yı 97-79 yenerek şampiyon oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.791 lira 26 kuruş, Amerikan doları 48 lira 61 kuruş, euro 56 lira 43 kuruş, sterlin 65 lira 80 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 47 sent, bir bitcoin 77.328 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.467 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyıları ile Antalya'nın iç kesimleri, Adana'nın doğusu, Çankırı ve Amasya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Zonguldak, Bartın ve Düzce çevreleriyle Sakarya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Batı Karadeniz'de batılı yönlerinde kuvvetli olması tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı, Trakya'da biraz artacağı tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

ses etmesem de anladın hatta. Keşkeleri döksem yoluna, çarpıyor kalbim durmasın asla.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
2: Çakır Otolastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551-656-4683.
3: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres, Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.
4: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, hıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner, İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
3: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 Et Atakent Dönercisi.
4: Resul Bahçe Avize, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımlarında toptan ve perakende satış hizmeti sunuyor. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve geniş ürün yelpazesiyle Resul Bahçe Avize yaşam alanlarınıza şıklık katıyor. Resul Bahçe Avize, eviniz, balkonunuz ve bahçeniz için doğru adres. Samsun Merkez Şube, Toybelen, Çağaloğlu Şubesi Atakum, Fatsa Dolunay Şubesi ile hizmetinizdeyiz.
5: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları, dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
6: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Hissettiğin Değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.
1: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45 yıllık tecrübe, BMW'de 33 yıllık uzmanlık. Müşteri memnuniyetinde lider özel servisimizde BMW, Mini ve Land Rover araçlarınızın bakım ve onarımını güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy Samsun. Camlı Bel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
2: Çatan Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 15 05. Çatan Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
0: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
3: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 440 6-55-44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 İlk Adım'da.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklam.

0: güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi sitesindeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi sitesinde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
0: İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66 Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için yeni eğitim öğretim yılı bugün başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve orta öğretim kurumlarında 2026-2027 eğitim öğretim yılında Marifin Kalbinde Oyun teması esas alınacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ülke genelinde sokak çetelerine ve yeni nesil suç örgütlerine karşı sokaklar güvende operasyonları başlatıldığını belirterek, Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüzün koordinasyonunda 78 Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında 2447 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi dedi. Ankara'da yeni nesil suç örgütleri olarak bilinen yapılanmalarla irtibatlı olan ve sanal medya platformlarında propaganda yaptığı belirlenen 74 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı 48 ilde yeni nesil suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 1008 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Silivri açıklarında Asu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemide bulunan 10 mürettebatı arama çalışmaları 13. gününde de devam ediyor. Yunanistan'da Gavda Adası açıklarında göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 25 kişi kayboldu.
2: Spor.
1: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Türkiye'de düzenlenen 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nı 9'u altın, 7'si gümüş olmak üzere 16 madalyayla tamamlayan milli sporcular için tebrik mesajı yayımladı. Süper Lig'in 5. haftasında Gençler Birliği sahasında ağırladığı Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu. Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Kocaeli Spor'u 1-0 mağlup etti. 2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın Meksika'daki final ayağında mücadele eden Mete Gazoz, Erkekler Klasik Yay kategorisinde bronz madalya kazandı. FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası finalinde ABD Fransa'yı 97-79 yenerek şampiyon oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.791 lira 26 kuruş, Amerikan doları 48 lira 61 kuruş, euro 56 lira 43 kuruş, sterlin 65 lira 80 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 47 sent, bir bitcoin 77.328 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.467 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyıları ile Antalya'nın iç kesimleri, Adana'nın doğusu, Çankırı ve Amasya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Zonguldak, Bartın ve Düzce çevreleriyle Sakarya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Batı Karadeniz'de batılı yönlerinde kuvvetli olması tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı, Trakya'da biraz artacağı tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: değişikliğin değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Dünya göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540-055-1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram lidergayrimenkul55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
0: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 13 59. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklam.

olacak bir gün. Aldanma çocuksu mahzun yüzüne, mutlaka terk edip gidecek bir gün. Sevmek çok güzel şey, aldanmak acı, ruhunu saracak bir büyük sancı. O durmayan yolcu, sen garip hancı, hesabı vermeden gidecek bir gün.

0: güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tight tüy kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
2: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
3: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
4: HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
1: Çatal Armut Komageni. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 4677 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
3: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları.

Disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532-446-3166. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

Şimdi hasretin hangi uçurumlara iter? Varken yokluğun zaten ölümlerden de beter. Sanma sevdan içimde bir an kaybolur biter. Benden başka kimseye nefesin deme yeter. Son sözlerin bu aşka derin bir mezar kazar. Şimdi kalem ne dertler ne ızdıraplar yazar. Göğsümün solundaki yaramaz yara azar. Benden başka kimseye nefesim deme yeter. Nefesim derken senin o gözlerin gülerdi. Beni benden alıp da aşk sevdana bilerdi. Bizi tanıyan herkes mutluluklar dilerdi. Benden başka kimseye nefesim deme yeter. Cehennemi burada yaşatırsın sen bana. Tek bir defa kızdın mı söylesene ben sana. Her şey gönlünce olsun hiç korkma benden yana. Benden başka kimseye nefesim deme yeter. Bırak, bırak nefesim bizim olarak kalsın derim. O sözü duyduğumda nasıl yanar içerim. Sen bilirsin artık of Mevlam büyük Rab kerim. Benden başka kimseye nefesim deme yeter.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya aslında asosyal medya. Takım çalışmasının çok önemli olduğuna inanıyorum. Süpermen yok değerli arkadaşlar. Hep birlikte bir araya gelip iş başaran insanlar var. Dolayısıyla ekip çalışması ve iletişim çok kıymetli dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ülke genelinde sokak çetelerine ve yeni nesil suç örgütlerine karşı sokaklar güvende operasyonları başlatıldığını belirterek, Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüzün koordinasyonunda 78 Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında 2447 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen İstanbul Kiralık Sosyal Konut Projesi kapsamında hazırlanan ilk örnek daireler tanıtıldı. Projenin ilk etabı olan 1071 konut için bugün başlayan başvurular 25 Eylül'e kadar E-Devlet üzerinden alınacak.

0: İçişleri Bakanlığı 48 ilde yeni nesil suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 1008 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. MİT ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda FETÖ-PDY'nin hücre evlerinde saklandıkları ve burada saklananlara yardım ettikleri belirlenen 4 şüpheli yakalandı. Yunanistan'da Gavda Adası açıklarında göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 25 kişi kayboldu.
1: Spor.
0: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Türkiye'de düzenlenen 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nı 9'u altın, 7'si gümüş olmak üzere 16 madalyayla tamamlayan milli sporcular için tebrik mesajı yayımladı. Süper Lig'in 5. haftasında Gençler Birliği sahasında ağırladığı Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu. Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Kocaeli Spor'u 1-0 mağlup etti. 2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın Meksika'daki final ayağında mücadele eden Mete Gazoz, Erkekler Klasik Yay kategorisinde bronz madalya kazandı. FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası finalinde ABD Fransa'yı 97-79 yenerek şampiyon oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.791 lira 26 kuruş, Amerikan doları 48 lira 61 kuruş, euro 56 lira 43 kuruş, sterlin 65 lira 80 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 47 sent, bir bitcoin 77.328 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.467 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyıları ile Antalya'nın iç kesimleri, Adana'nın doğusu, Çankırı ve Amasya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Zonguldak, Bartın ve Düzce çevreleriyle Sakarya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Batı Karadeniz'de batılı yönde nereden kuvvetli olması tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı, Trakya'da biraz artacağı tahmin ediliyor.
2: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
3: Damla Damla programı devam ediyor.

Selamlar sevgiler, sevgili dostlar. Şöyle 14.09.2026 günlerden pazartesi güzel bir hafta başı. İnşallah hepimiz sağlıklı, huzurlu, güzel bir hafta geçiririz değil mi? Temenni ediyorum. Güzel bir hafta başında özel ve güzel şarkılarla bugün de programı başlatmış bulunuyorum. Şöyle saatlerimiz 18'e gösterene kadar ben buralarda olacağım. En özel, en güzel şarkılarımı da sizlerle buluşturacağım. Programımızın ikinci özel ve güzel şarkısı. Bununla da sizlere hoş geldiniz, sefalar getirdiniz demek istiyorum.

15.13 yaptık şöyle Türkiye saatlerimizi, radyolarını yeni açan gönül dostlarına ben bir kez daha merhabalar demek istiyorum ve sırayı şöyle Sıla Şahin'in o muhteşem şarkılarından bir tanesine sizleri bekletmeden hemen de şöyle bırakmak istiyorum.

0: inşaattan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.
1: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
2: Samsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trend Yol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
3: Çarşamba Pire Fabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Pire Fabrik 0539 219 1359.
4: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
5: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.

Gerçekten muhteşem, özel ve güzel şarkılardan bir tanesiydi. Bunu doğrulamış ve göndermiş olduk. Terzi Selim Yavuz Türk abi mesajını ulaştırmış. Teşekkürler abicim, sen de programa hoş geldin. Sefalar getirdin diyorum. 2026-2027 yılı eğitim ve öğretim diyor. Tüm öğrencilerimize, tüm velilerimize hayırlı uğurlu olsun. Evet, bugün şöyle miniklerimiz okuluna başladı. İnşallah sağlıklı, saatli bir şekilde de yıl sonunu getirirler diye de temenni ediyoruz. Ve başarıları her zaman daim olsun, değil mi? O halde özel ve güzel şarkılarla yayınımıza devam etmeden önce reklam ve sponsorluklar için alan koduyla 0362-431-6484'ten bana bağlanabilir, detaylı bilgi alabilirsiniz. Burak Bulut'un son zamanların damgasını vuran o özel ve güzel şarkılarından bir tanesiyle ben de sizleri bekletmeden şöyle hemen baş başa bırakmak istiyorum. İhanet sizler.

Gerçekten muhteşem bir şarkıydı. Bunu doğrulamış ve göndermiş olduk. Sevgili dinleyicilerim, istek attım. Anında devrede 0542-744-6555'ten o güzel mesajlarınızı bugün de Damla'ya göndermeyi unutmuyorsunuz.

Tuğba Başaran'ın da bu güzel şarkısını uğurlamış ve göndermiş olduk. Damla ile olan birlikteliğinizden tutkulu şekilde devam ediyor. Benim güzel, kıymetli dinleyicilerim, iyi ki varsınız diyorum. Bugün de en özel, en güzel şarkılarımı pazartesi ve salı günleri 15'ten 18'e kadar sizlerle her daim buluşturmaya devam ediyorum. Şöyle duygulara hitap eden, sevgilere hitap eden bütün şarkıları ben seçiyorum, listeme sizler için dahil ediyorum. İşte onlardan bir tanesi Sevgim Yılmaz'dan şimdilik yerini almış bulunuyor. Böyle güzel bir günde, hafta başında bizlere evlerinde, iş yerlerinde, seyir halinde sesimizin, gönlümüzün, yüreğimizin ulaştığı tüm dinleyen dinleyicilerimize de armağanımız oluyor.

0: gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
3: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 et Atakent Dönercisi.
4: Çatan Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatan Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
5: Resul Bahçe Avize. Avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımlarında toptan ve perakende satış hizmeti sunuyor. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve geniş ürün yelpazesiyle Resul Bahçe Avize yaşam alanlarınıza şıklık katıyor. Resul Bahçe Avize. Eviniz, balkonunuz ve bahçeniz için doğru adres. Samsun Merkez Şube, Toybelen, Çağaloğlu Şubesi Atakum, Fatsa Dolunay Şubesi ile hizmetinizdeyiz.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
6: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.

Yıldız Silve'nin de söylediği gibi yine de aşk diyor her zaman haklıdır. Unutmayın ki iyi insanlar her zaman iyi olduğu sürece de daima kazanır, değil mi? Saatlerimiz 15.52 yaptık. Damla ile olan birlikteliğinizden tutkulu şekilde devam ediyor. Duygulara hitap eden şarkılar her daim sizler için listemde. İşte onlardan bir tanesiyle ben de ritmimi düşürmeden yoluma, yolculuğuma, kaldığım yerden devam ediyorum. Derya Bedavacı sizlerle.

0: Patates Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12 0543 437 12 12 Cumhuriyet Mahallesi Alparslan Bulvarı E Blok numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun Emek Park karşısı Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
4: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
5: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.
6: Damla Damla en güzel şarkılar bu programda.

16.23 yaptık Türkiye saatlerimizi. Gelen mesajlar var. Onları da şöyle kısa kısa değerlendirmeye alalım. Farkımızı fark ettiren şarkılarla da yolumuza, yolculuğumuza kaldığımız yerden devam edelim, değil mi? Selam Damla Hanım Samsun'dan. Emine demiş Isparta'da eğitim yapan biricik oğlum için. Müslüm Gürses'ten Yol Ver Dağlar şarkısını çalarsanız çok sevinirim. İyi yayınlar dilemiş. Teşekkürler, o güzel şarkı da listemde. Şöyle kağıda yazılan bir not gelmiş. Onu şu an göremiyorum, değerlendirmeyi alamıyorum. Normal yazıya dökerseniz sevgili dostlar, onu da değerlendirmeyi alacağım. Öncesinde şöyle Alişan'dan güzel bir şarkı geliyor. Evlerinde, iş yerlerinde, seyir halinde sesimizin, gönlümüzün, yüreğimizin ulaştığı, bizleri severek dinleyen tüm özel ve güzel dinleyicilerimize dermanımız oluyor.

16.35 yaptık. Türkiye saatlerimize Damla ile olan birlikteliğiniz en tutkulu şekilde devam ediyor. Benim güzel kıymetli dinleyicilerim, istek şarkılarınız listemde. Sırasıyla formatı uyan şarkıları bugün de sizlere armağan ediyor olacağım sevgili dostlar. İyi yayınlar diyor. Ben diyor Murat Han Karagüzel. Kardeşlerim Arif Başkan, Caner Karagöz, Kurtuluş Samet Çarıkçı, Kazım Can, Fahri Can ve diyor Ünal için Azer Bülbül'den İlle de Sen parçasını istiyorum. Tüm dostlarıma selamlar olsun, kolay gelsin demiş. Teşekkürler. Şöyle Murat Han mesajını ulaştırmış. Murat Han'dan tüm kardeşlerine de bu güzel şarkıyı ben de kalpten, yürekten, gönülden armağan ediyorum. İyi ki varsınız diyorum.

Unutulmayan şarkıların tek adresinde duygulara hitap eden, kalplere şöyle direkt nokta atışı yapan şarkılardan bir tanesi sevgili Ebru Gündeş'ten sırayı almış bulunuyor. İbrahim Arslan'dan tüm kardeşleri için de bu güzel şarkıyı armağan ediyorum sevgili dostlar. İstek attığım anında devrede 0542 744 65 55.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tight uyku kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
2: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklam

0: Gerçekten muhteşem bir şarkıydı değil mi? Bunu doğrulamış ve göndermiş oldum. Dermiş radyomuzda yeni gelen mesajlar var sevgili dostlar. Onların da cevapları geldikten sonra ben de değerlendirmeyi alacağım. Şöyle İbrahim Arslan kardeşimizden tüm sevdikleri içinden güzel şarkılar armağanım oluyor. İstek attığım anında devrede sizler de sevdiklerinize, saydıklarınıza, değer verdiklerinize şarkı armağan etmek istiyorsanız 0542-744-6555 diyelim. Unutulmayan şarkıların tek adresinde Sibel Can'ın da özel ve güzel duygulara hitap eden şarkıları bir tanesiyle programımıza da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tersi Selim Yavuz Türk abim sana da armağanım olsun diyorum. Şöyle ikinci attın tüm kaptan şoförlerine de bu güzel şarkıyı armağan etmek istiyorum. O halde Sibel Can söylüyor. Bizleri severek dinleyen tüm herkes radyolarının sesini açarak bu güzel şarkılarımı da dinlemeye devam ediyor.
1: Damla yayında.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İletişim Başkanı Burhanettin Duran sanal medya hesabından yaptığı açıklamada yeni nesil suç örgütleri hem asayişe tehdit eden hem de çocuklarımızı ve gençlerimizi hedef alan yapılardır. Sosyal medya ve dijital mecraları suçun propagandası ve eleman devşirme aracı olarak kullanan bu yapılar uluslararası bağlantılar ve finansal ağlarla hareket eden çok boyutlu bir güvenlik sorunudur dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat bu yıl sonunda inşallah 1,8 trilyon dolar milli gelir ve 20.500 dolar kişi başına milli gelirle Türkiye artık üst ülkeler liginde yerini alacaktır. Türkiye'nin 21. büyük ekonomisinden 16. büyük ekonomisi olmaya ülkemizi yükseltmenin gururunu yaşıyoruz dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak kimseyi geride bırakmayan bir anlayışla vatandaşımızın huzuru ve refahı için çalışmaya devam ediyoruz. Politikalarımızın merkezine aile kurumunu konumlandırıyoruz dedi. Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden özel donanımlı Optimus Prime gemisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti açıklarında batan yolcu gemisiyle ilgili arama faaliyetleri için batık alanına ulaşarak çalışmalarına başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Türkiye'de düzenlenen 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nı 9'u altın, 7'si gümüş olmak üzere 16 madalyayla tamamlayan milli sporcular için tebrik mesajı yayımladı. Süper Lig'in 5. haftasında Gençler Birliği sahasında ağırladığı Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu. Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Kocaeli Spor'u 1-0 mağlup etti. 2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın Meksika'daki final ayağında mücadele eden Mete Gazoz, Erkekler Klasik Yay kategorisinde bronz madalya kazandı. FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası finalinde ABD Fransa'yı 97-79 yenerek şampiyon oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.791 lira 26 kuruş, Amerikan doları 48 lira 61 kuruş, euro 56 lira 43 kuruş, sterlin 65 lira

0: 80 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104.47 dolar, bir bitcoin 77.328 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 14.467 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyıları ile Antalya'nın iç kesimleri, Adana'nın doğusu, Çankırı ve Amasya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Zonguldak, Bartın ve Düzce çevreleriyle Sakarya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Batı Karadeniz'de batılı yönlerinde kuvvetli olması tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı, Trakya'da biraz artacağı tahmin ediliyor.
2: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
3: Damla Damla programı devam ediyor.

17.13 yaptık Türkiye saatlerimize. Şöyle Damla ile olan birlikteliğinizden tutkulu şekilde devam ediyor sevgili dostlar. Selam kardeşim Saffet ben demiş Cengiz Kurtoğlu'ndan. Sevmek yetmez mi şarkısını rica etsem diyor. Benden iki nolu dolmuş attı şoför ve yolcularıma gelsin. Özellikle diyor 515 Taha'ya gelsin senden. Bunu istiyorum. Teşekkürler, çalışıyorum, seni dinliyorum demiş. Hayırlı işler, bol kazançlar Saffet abi. Sen de programa hoş geldin, sefalar getirdin. İkinci attın tüm kaptan şoförlerine en güzel şarkılar. Armağanımız olsun. Sevgili Esma, en güzel şarkılarım sana armağanım olsun. Telefonum bozuk, onun için sesleri şu an dinleyemiyorum. Ses atmışsın. Hakkını helal et, en güzel şarkılarımı her daim sana armağan ediyorum canım benim. Ve şöyle yaşayan efsanenin unutulmayan şarkılarından bir tanesiyle yolumuza yolculuğumuza devam etmeden önce istek attım anında devrede 0542 744 65 55 diyelim. Cengiz Kurtoğlu ne güzel söylemiş değil mi? Bazen inanın sevmek yetmiyor. Çünkü sevilmeyi hak etmeyen o kadar insan var ki sizler tertemiz sevginizi veriyorsunuz ama karşılığında ne yazık ki aynısını alamıyorsunuz. Onun için Cengiz Kurtoğlu da ne güzel söylüyor değil mi? Sevmek diyor inanın bazen yetmiyor.

0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.
0: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45 yıllık tecrübe, BMW'de 33 yıllık uzmanlık. Müşteri memnuniyetinde lider özel servisimizde BMW, Mini ve Land Rover araçlarınızın bakım ve onarımını güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy Samsun. Camlı Bel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
3: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali. Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trend Yol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 440 56-55-44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
4: Çatal Armut Komageni. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 ilk adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
5: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.

0: 17.26 yaptık Türkiye saatlerimize. Damla ile olan birlikteliğinizden tutkulu şekilde devam ediyor. Sevgili dostlar, istek attım anında devrede sizler ne yapıyorsunuz? Kalplerinizden, yüreklerinizden, gönüllerinizden geçirdiğiniz o özel ve güzel mesajlarınızı bugün de Damla'ya göndermeyi unutmuyorsunuz. İbrahim Arslan kardeşimden tüm sevdikleri içinden güzel şarkılar armağanım oluyor. Hemen sonrasında ikinci hattan sevgili Safet abimden tüm dolmuşçu arkadaşlarından, yolcularına da en güzel şarkıları armağan edelim. Unutulmayan şarkıların tek adresinde. Şöyle rahmetle, saygıyla, sevgiyle anıyorum. Anılarını, hatıralarını ben her program kalbimde, gönlümde, yüreğimde yaşatarak sizlere de dinletmeyi kesinlikle ama kesinlikle unutmuyorum. Bazen böyle yaşadığımız hayatta olağanüstü haller olabiliyor değil mi? İşte Güllü ablamız da tam da bu şarkıyı ona uygun yazmış diyorum. Gerçekten muhteşem bir şarkı. Sizler ne yapıyorsunuz? Frekansları değiştirmiyor. Radyolarınızın sesini ise açmayı unutmuyorsunuz. Unutmayın ki Damla'yasınız.
1: Damla yayında.

0: Ataş kaybettim. Bu şarkıyı ben kendime de armağan ediyorum. Gerçekten muhteşem bir şarkı değil mi? İşte bu güzel şarkılar hiçbir zaman eskimiyor. Kalplerde, yüreklerde, gönüllerde iz bırakmaya her daim armağan ediyor. Damla da sizler için bu güzel şarkıları listesine dahil ediyor ve sizlerle de her program buluşturuyor. Biliyorsunuz pazartesi ve salı 15'ten 18'e kadar ben her daim buralardayım. Bu güzel şarkılarımı sizler için seçiyorum sevgili dostlar. Hülya ablamızın da söylediği gibi boşuna sevmişim diyor, değmezmiş sana. İşte değmeyen insanlar için o güzel gözlerinizden hiçbir zaman yaşlar gelmesin. O güzel yüzlerden de hiçbir zaman gülücükler eksik olmasın diyorum. Size değer verenleri her zaman sevin. Değer vermeyenleri ise terk edin. Çünkü üç günlük dünyada hiçbir zaman kalbinizi, gönlünüzü, beyninizi, yüreğinizi, o güzel gözlerinizi hiç kimse için inanın ama inanın üzmeyin. Çünkü insanın vücudu gittiği zaman, sağlığı bittiği zaman hiçbir şey yerine gelmiyor. Bizi üzen insanlar da bizlere bu sağlığı geri vermiyor değil mi? O zaman ikinci sanatçımız Müslüm babamız radyomuzda diyorum. Sizler ne yapıyorsunuz? Frekansları değiştirmiyor. Radyolarınızın sesini ise açmayı unutmuyorsunuz.
1: Damla yayında.

Gerçekten şöyle dinleyicim muhteşem bir söz ulaştırmış, onu da hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. İyi yayınlar ablacım diyor. Onu diyor okyanus kadar derin, gökyüzü kadar uçsuz bucaksız sevmiştim. Gökyüzünde süzülen kuş gibi. Özgürsün diyor, ayaklarını kesmişsin, kanatların var diye diyor seviniyorsun. Acısını konduğun zaman anlayacaksın sıradaki parça diyor. Hevesi geçene kadar değil de diyor, nefesi bitene kadar sevenlere gelsin ablacım demiş. Teşekkürler, ağzına yüreğine sağlık. Ben de işte bu sevginin sonunda gerçekten yakışacak bir şarkıyı buldum, listeme dahil ettim. Bu şarkıyı da sana ve şöyle dertli olan herkese armağan etmek istiyorum. Bugün gerçekten havadan mıdır nedir anlamadım ama insan böyle hep bu şarkılara dalmak istiyor değil mi?

Beni böyle sensiz yalnız bırakmak yakışmaz sevgilim, yakışmaz sana. Kimsesiz bir çocuk gibi ağlatmak yakışmaz sevgilim.

0: İnşaat reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 3775 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
0: İlyas Köy Östat Döner Pide ve Kebap Salonu meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyas Köy Östat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166 Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
2: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.

0: Unutulmayan şarkıların tek adresinde. Kolay gelsin Damla demiş. Şöyle gece mavisi gözlümü çalar mısın bizler için, iyi yayınlar dilemiş. YK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyonu'nun değerli sahibi Halil Güngör'den tüm müşterilerine, tüm sevdiklerine bu güzel şarkımda armağanım oluyor. Sizler ne yapıyorsunuz? Frekansları değiştirmiyor. Radyolarınızın sesini ise açmayı unutmuyorsunuz. Unutmayın ki Damla'ylasınız diyorum. Son 15 dakika, yarın da 15'ten 18'e kadar kaldığımız yerden devam ediyor olacağız.
1: Damla yayında.
0: Sevgili Esma ve tüm sevdikleri içinden güzel şarkılar armağanım oluyor.

0: Halil Güngör'ü sevdikleri için de bu güzel şarkım armağanım oluyor sevgili dostlar. Son 10 dakika, 10 dakika sonra yavaş yavaş ayrılacağız. Yarın saatimiz gelince tekrardan buluşacağız. O güzel duygularımızı, o özel şarkılarımızı sizlerle de paylaşıyor olacağız. Haftanın ilk iş günü özel ve güzel şarkılarla yayına başladık. Yavaş yavaş da sonlara doğru yaklaşıyoruz. Unutulmayan şarkıların tek adresinde gerçekten muhteşem bir şarkıyla ben de sizlere hemen baş başa bırakıyorum bu şarkının sonrasında. Yavaş yavaş da vedalaşma zamanı diyorum.
1: Damla damla en güzel şarkılar bu programda.

0: İlk ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sılamı, gurbet mi?
1: Sılamı, gurbet mi diyor, adını sen koy. İşte bugünlük de güzel bir programın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sevgili dostlar, sevgili Esma ve tüm sevdikleri içinden güzel şarkılarımı armağan ediyorum. Yarın saatlerimiz tam 15'i gösterdiğinde kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hepinizin hayırlı, huzurlu, güzel bir akşamı olsun diyorum. Saatlerimiz 20'yi gösterdiğinde Kalpten Kalbe programıyla sevgili Taner'le de aynı özelliği, aynı güzelliği onun da o güzel kalbinde, gönlünde yaşamanız ve yaşatmanız dileğiyle hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a

yanıp alev aldı. Gitmek çözüm mü sanki, hasretin bende kaldı. Gitmek çözüm mü sanki,

bu karda kışta. Çamura oturduk, iş işten geçti. Gönlümü kaptırdım kanatsız bir kuşa. Hasrete belendik, iş işten geçti kibrem. Etrafımı sardı ayrık otları. Kuzuları kesip sattık atları. Bir tatlı gülüşe verdik katları. Serveti batırdık, iş işten geçti. Barlarda diskoda attık havayı. Karganın sırtına yaptık yuvayı. Sorma geçsin o eski davayı. Ellere kaptırdık, iş işten geçti kibrem. Bunca sene boşa ömür çürüttüm. Dünyanın malıyla gönül avuttum. Esen yele karşı harman savurdum. Hemen

halde bu alemde insanlara darıldım. Efkarlandım, yaralandım, kırıldım. Gül diye bir yılana sarıldım. Gerçeği anladım ama iş işten geçti. Kıymeti yok imiş tacile tahtım. Lokması tatlıdır helal kazancım. Düşmeye gör tanımaz kardeşim. Kendimi bitirdim vallahi iş işten geçti. Elde avuçta var iken gül gibi geçinip gidiyorduk ağalar gibi. Rüzgara kapılan bir harman gibi darma duman olduk iş işten geçti. Bir kere düştük ya soran olmadı.

0: İnşaat reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
2: Çarşamba Prefabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.
3: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner, İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
2: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
4: Özterme Pide Salonu'nun eşsiz lezzetleriyle tanışmaya hazır olun.

ister fırtınalar kopsun, yüreğimin her köşesi paramparça olsun isterse, ben de unuturum, ben de unuturum senin gibi.

0: Çelengilerle Gerçek Pide Keyfi sunuyor.
1: Çelengir Grup İnşaat reklamları sunar.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
3: Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
1: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

Sevgilim, gel dedim de gelmedim. Daha senden vazgeçmiş değilim. Beni bul dedim de bulmadım. Dallarımı kırdılar, beni senden ayırdılar. Suçsuz günahsız yere kanımızı

0: tanıtıcı reklam.
1: Özterne Pide Salonu sunar.
2: Bir gün gideceğini biliyordum. Benden kolay vazgeçtin. Tam aşkı bulmuş, yakalamıştık.

0: edemezsin.
1: Artık sana söyleyecek son bir sözüm kaldı. Bu sözlerim de sana ayrılırken hediyem olsun. Hani derler ya, bir dert veren Allah bin güldürür diye. Ben de sana şunları söylüyorum. Rabbim sana bin dert versin, bir güldürsün. Bir güldürsün.

0: İnşaat reklamları sunar.
1: Safsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
0: Çakır Otolastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
2: Dünya göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

0: İnşaat reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
2: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
3: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 4677 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

0: Grup İnşaat reklamları sunar. Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
2: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
3: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, hıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
0: Çilingir Grup İnşaat

20-10 saatlerimi sevgili dinleyiciler, pazartesi akşamında Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz başlıyor ve Astroba Spor Salonu sponsorluğunda gece yarısına kadar yayınımız devam edecek. 20-20 itibariyle birazdan mesajınıza da yer vermeye başlıyoruz. Bir gün aradan sonra Kalpten Kalbe programında yeniden sizlerle beraber olmak çok güzel. WhatsApp numaramız 0542-744-6555. Sevdiklerinize mesajınızı WhatsApp üzerinden ulaştırabilirsiniz.

22 saatimiz sevgili dinleyiciler. Pazartesi akşamında Kalpten Kalbe programında beraberiz ve mesajınıza yer vermeye başlıyoruz. Tutku FM Samsun T-Tipi Kapalı A7 koğuşunda bulunan Hamza Marhanoğlu'muza babası Taner'den, Kerime yengesinden ve Reyhan annesinden özel bir mesaj var. Doğuştan Sensiz Ne Yaparım şarkısı oğlumuza gelsin, seni çok seviyoruz Hamza, Allah'a emanet ol. En kısa zamanda kavuşmak dileğiyle diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicilerimiz ve Hamza Marhan'a armağan olsun diyor, sevenleriyle buluşturuyoruz.

WhatsApp numaramız 0542-744-6555. Tutku FM 105.0'da Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz Astrova Spor Salonu sponsorluğunda başlamış bulunuyor değerli dinleyiciler. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Tutku FM yayınlar bir nebze de olsa sevdiklerimizin bize ulaştırdığı sözlerle yüzümüzün gülmesine vesile oluyorsunuz. Ben Melike Dilan Yılmaz, Tövbe Araman parçası. Beni seven tüm dostlarıma armağan ediyorum. Eski bir resim bıraktık geride kalanlara. Kardeşim Sema Nur, Samsa'yla bana gelsin bu parça diyor. Melike Dilan Yılmaz için geliyor.

Kalmadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım.

Tutku FM, ben Samsun'a Fatih İker. Samsun Çarşamba STP C5 koşunda yatan her şeyim Rabia, ama seni sevmek aklımın sustuğu andı. Hiç düşünmeden kalbimle yürüdüm. Ne nedenini aradım ne de sordum. Çünkü sen benim yıllardır kaybolmuş diğer yarımdın. O güzel gülüşüne tutuldum. Seni seviyorum Rabia'm. Gözlerin şarkısı armağan olsun diyor dinicimiz ve sevenleriyle buluşturuyoruz. Fatih İker için geliyor.

Astroba Spor Salonu sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında 20.37 yaptık saatlerimizi. WhatsApp numaramız 0542 744 6555. Takvim yapraklarımız da 14 Eylül'ü gösteriyor değerli dinleyiciler. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar, emeğinize, yüreğinize sağlık. İyi ki varsınız. 105.0 Tutku FM sesimizi duyurduğunuz için teşekkür ediyorum. Rica ederiz, bu gece deri gömleği aklımı alan mantıklı düşünemedim. C28'de Erşemli Sudal Bey için gelsin. Beni düşün olur mu? Özlemini sorma, yokluğuna ağır geliyor. Sesini duymazsam her şey yarım kalıyor. Bu şarkı sana, seni özleyen kara kızdan deri gömleği armağan olsun diyor.

Bizleri internet üzerinden tutkufm.com.tr'den dinleyebilirsiniz ve ayrıca telefonlarınıza Play Store üzerinden Samsung Tutku FM yazarak uygulamayı indirebilirsiniz. İyi yayınlar Ayrı Koşu'ndan Hamza Marhan başta, Aslan Resim, Umut Öztürk, Ahmet Çoşkun, Emin Binici, Bektaş Akgöz, Süper Mario, Adem, Sagamer, Diyar Çıvak, Miraç Doğan'a. Miraç Doğan'a ve başka koşullarda olan Emirhan, Sagamer ve Aslan kardeşim Hasan, Hazar Kalender, Muhammed Özsar'a selam olsun. Yarın özel günü olan kardeşim Kuşunur'a, Ömer Faruk Özgürlüğü'ne kavuşması dileğiyle Gökhan Namlı'dan Ağlattın Beni parçası armağan olsun diyor Hamza Marhan'dan.

İyi yayınlar Ağun Altı Koğuşu'nda bulunan değerli Mustafa Angay, sen benim her şeyimsin, seni çok seviyorum, sana çok ihtiyacım var sevdiğim. Umarım iyisindir, ben iyiyim, aklım bende kalmasın. Aklım kalbim hep sende, kendine çok iyi bak, hayatımın anlamı iyi ki benimsin diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz. Dinlet yorumu sevenleriyle buluşuyor ve yiğidim diyor.

İyi yayınlar diliyorum. Bizi 27 Koğuşundan Emre Temiz ve Onur İhtiyaroğlu, aynı koğuşa kadar bile yaptığımız yan abimiz Vedat Avcı, namı değer Bartolu abimize doğum gününü kutlarız. Engel parçasını armağan ediyoruz diyor. Emre Temiz ve Onur İhtiyaroğlu için geliyor.

Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajınıza yer vermeye sırayla sevgili dinleyiciler. Merhabalar Tusku FM, kapalı yatan gönlümün sultanı Songül'üme. Hesabına ödemeyi aktardım sevgilim. Gece yola çıkacağım. Çok heyecanlıyım. Bu yüzden duramadım aslında. Daha fazla Ankara'da seni çok seviyorum. İhtiyacım var parçası. Sana gelsin karıcığım diyerek mesajını sonlandırmış. Songül'üme armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi günler sevgilim Ömer Faruk Çelik'e selam olsun yarınki özel gününde güzel haberler alması dileğiyle dualarım seninle canımın içi her zaman yanındayım. Yarın alacağım seni inşallah az daha sabır sevgilim. Aklım hep sende şarkısı Ömer Faruk Çelik'e armağan olsun diyor.

Yeni saatimizdeyiz, 21.02 saatlerimiz pazartesi gecesinde Kalpten Kalbe programında Tutku Efendi. Yeniden Samsun'dan ayrı koğuşuna selamlar canım sevgilim Hamza Marhan'a. Seni her zaman sabırla bekleyen sevdiğim var, sen benim hem duam hem de imtihanımsın. En güzel kavuşma bizim olacak, kalbimin yarası sabrın özgürlüğün olsun. Resim Aslan Kocam, bekle sevgilim şarkısı armağan olsun Hamza Marhan'a diyor.

İyi günler, biz Eyüp Can Albayrak ve Anıl Yazıcı olarak öncelikle Can kardeşlerimiz Nazım Bilgin, Mirhan Sayal, Anıl Kılınç, Özcan Karakoca, Görkem, Efe Dirican, Caner Can Akan, Muhammed Gök, Kerem Bilgin, Emircan Keleşe, Fatih Bilgin, Tunağan Çakır, Berk Ayak, Erdal Büyükdağ, Kerem Çelik, Kanat Batuhan Kaya ve Sefa Durgun'a selamlarımızı iletiyoruz. Özgür günlerde aynı çatı altında tekrar birleşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Unuttuğumuz varsa kusurumuza bakmasın. İyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış Eyüp Can Albayrak ve Anıl Yazıcı. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Y22 koğuşuna yatan Erdal Can Büyükdağ, Çarşamba'da bulunan Can Parçalarım annem Aysun Büyükdağ. Söylediğin avukatı babama yönlendir. Bekliyorum kraliçem. Eda Büyükdağ, bugün evi aramışsın. Aklım sende, sizi çok seviyorum. Allah'a emanet ediyorum diyor. Erdal Can Büyükdağ için de gidiyor.

Yeni Radyo'nun Semre Sisko Kapalıdağ, yatmakta olan cam parçalarım Uğur Vural, Samet Ayna, Engin Ündücü, Sercan Topaca, Güney Çakıroğlu, Ayhan Sisko, Yahya Sisko, Ahmet Keskin, Emre Layıncı, Gökhan Karalı, Ahmet Uzun, Salih Efe, Çelik Anat, Gürkan Safa, Berkay Sözkesen, Berat Sözkesen, Cengiz Sisko, Mertcan Yete ve beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Özgürlük çatısı altında kavuşmak dileğiyle Uğur Demir Özbey kardeşlerinden armağan olsun. Uğur Demir Özbey kardeşleri için gelin.

Evet, devam ediyor beraberliğimiz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar. Tınaz Sancar, Samsun Açık'ta Kader Birliği yaptım abim, canım kanım ve isim Bilirhan Şenol'a ve canıma can olan kardeşim Moca İkici'ye selam olsun. Özgür günlerde bir olmak dileğiyle sevdiğim adam Tınaz Sancar'a Ebrar'dan sevgilerimi yolluyorum, her şeyim Tınaz Sancar'tan armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar diliyorum Hamdi Kıyıcıoğlu'ndan, tüm sevdiklerime, tüm dostlara armağan olsun diyor. Bir başka mesajımız, iyi yayınlar. Çarşamba'da kapalıda yatmakta olan Çağatay Kaplan'dan bütün sevdiklerine armağan oluyor. Çağatay için de

21.20 saatlerimiz ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Samsun Kapalı Ağam Koğuşu'ndan. Sevdiğim adam Sait Baboğlu'na yarın ne karar çıkarsa çıksın, bilmeni isterim ki tek şey, bilmeni istediğim tek şey şu, ben senin yanında sadece güzel günlerinde durmadım. En zor gününü de seninle birlikte yaşadım. Sonuç ne çıkarsa çıksın yanındayım. Her daim seni bekleyen bir kalp var, unutma. Sevgilim, seni çok seviyorum. Sıla Şahin'in Üzgünüm şarkısı armağan olsun Sait Baboğlu'na diyor.

İyi günler kuzenleri Zeynep Sude Bey, Yaren'den Polat Ağaç'a kendisine kocaman sevgilerimizi iletiyoruz. Sabret, güzel günler çok yakın. Biz her daim senin yanındayız. Burada her şey yolunda. İçini rahat tut. Kendine iyi bak. Seni çok seviyoruz. Grup Aynadan Arkadaş şarkısını armağan ediyoruz diyor.

Selamünaleyküm, ben Aslan Kazan. Aleykümselam. Samsun T-Tipi Kapalı'da yatmakta olan Can Parçaları, Mayhan Sisko, Yahya Sisko, Emullah İnce, Gökhan Karalı, Ahmet Uzun, Yağız Işık, Taner Merçan, Yiğit ve beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Unutulanlar, unutanları asla unutmazlar. Sizi seven dostunuz Hasan Kazan'dan armağan olsun. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Anıl Kolder'e kadar bile yaptım can dostum. Hamza Mırık, Oğuzhan Tilgil, Eren Yol, Anıl Ataş'a, Aslan Altan Kaplan, Seyit Ahmet Aksoy, Korhan Özsoy, Sergen Akbaş, Ramazan Özen, aynı zamanda Samsun Kapalı'da yatan kardeşlerim Gökhan Köse, Mustafa Taşkın, Gökhan Mert, Berkan Alışır'a, Fatih Hakalmaz'a hepinize ayrı ayrı selam olsun elbet bir gün diyerek mesajını sonlandırmış. Şarkı arşivde bulunmadığı için bir başka şarkıyı gönderiyoruz Anıl Kolder'e ve sevdikleri için.

Yener Ay 24 koğuşundan Aydın Kutbay, öncelikle aynı çatı altına kadar bir yaptım. Berkcan Kuyumcuoğlu, kardeşimin doğum günü enişten dileklerimle kutlar, nice mutlu özgür yıllar dilerim. Aynı çatı altında kadar bir yaptım abi kardeşlerimi ve farklı koğuşlarda bulunan abilerim Yiğit Han, Kutbay, Samet Yıldırım, bir adını zikredemediğim tüm abi kardeşlerime selam olsun. Doğum günüm şarkısı Berkcan kardeşime armağan olsun diyor. Aydın Kutbay için geliyor.

Radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Sponsorumuz Astrova Spor Salonu sponsorluğunda beraberiz. Atatürk'te güzel bir spor salonu Astrova Spor Salonu sizleri bekliyor. İyi yayınlar diliyorum sevgilisinden Polat Ağaçay'a. Yan yana değiliz ama kalbim hep sende. Kimileri zamanla unutur. Ben zaman geçtik diye zaman geçtikçe daha çok sevdim. Mesafeler bizi ayırsa da sevgimden hiçbir şeyi eksiltemedi, bunu bil. Seni çok seviyorum. Yakında kavuşacağız. Kendine çok dikkat et bir tanem. Polat Ağaçay'a armağan olsun diyor.

istesem. 21.41 saatlerimi sevgili dinleyiciler, yayınlar. Ben AYD koğuşundan tahliye olan Umutcan Özcan. AYD'de yatan aslan babam, benim binici. Bu şarkı babam armağan olsun. Halit Bilginç'ten diyor. Umutcan Özcan'dan Aslan Babam Emin Binici'ye armağan olsun diyor.

0: after divorce.
1: Senin daha hayallerin vardı. Görmeden mi gidecektin? Senin daha düşlerin vardı. Yaşamadan mı gidecektin? Kaderde son kez olsun görememekte mi vardı? Son kez olsun elini öpememek, baba diyememek, son kez olsun sarılamamakta mı vardı?

İyi yayınlar, ben Karakız. Ben senin her şeye varım adam, o kadar ihtiyacım var ki sana sensiz boğuluyorum sanki. Aramıza giren o demir parmaklıklar ayırdı bizi ama ne sevgimi ne de özlemimi azaltabildi. Hayret, nasıl yaşıyorum bilmiyorum. Her gün tek tesellim bir gün, bu ayrılığın biteceğine ve güzel günlerin bizim olacağına inancım. Aklımda, yüreğimde, hep seninle C28'de. Her şeyim Resul Dal Bey, seni çok seviyorum, bunu unutma, başaramadım şarkısı Karakız'dan Armağan olsun.

0542-744-6555 WhatsApp numaramız sevgili dinleyiciler. Astroba Spor Salonu sponsorluğunda 21.55 saatlerimiz pazartesi gecesinde beraberiz. Öncelikle selamun aleyküm, ben Buğra Bilgi. Aleyküm selam Buğra. Samsun Kapalı Yatmakta olan Diyar Güler Yiğitcan Kereş kardeşime, Yusuf Ünal abime çok selamlarımı iletirim. Kardeşleriniz yanınızda her daim can yoldaşım şarkısı armağan olsun diyor.

Tutku efendim, ben Kavak Açıcı Ezel'den Kaan Çelik'e kadar bile yaptığım Fatih Tosun, Mustafa Duru, Kaan Can, Öz Küçük, Adem Kaya, Hilmi Can, Aslan Murat, Polat'a, Erol Çağlayan, Kötü Kenan, Erkan Kılıç ve Samsun Kapalı'da C7 koğuşunda yatan değerli dostum Necatin Kılıç için armağan ediyorum diyor Kaan Çelik.

0: küçüğüm.
1: Yeni saatimizdeyiz, 22.00 saatlerimiz pazartesi gecesinde sevgili dinleyiciler ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Anıl abisinden kardeşi Polat Ağaççı'ya, canım kardeşim, aramızda mesafeler olsa da sevgimiz hep seninle. Sesimizi duymadığın her an bil ki aklımız ve kalbimiz seninle, güzel günler çok yakın. Sakın

Sırayla mesajınıza yer vermeye devam ediyoruz değerli dinleyiciler ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Bekir Gökberk: Sema Nur'um, sensiz geçen bir günün daha sonuna geldim ama inanıyorum. Beraber olacağımız günler çok yakın. Elimi tuttuğunda bir ömür boyu bırakmadan seni seveceğim hayatım. Tuba Başaran Sevmedi parçası armağan olsun diyor Bekir Gökberk'ten.

Öncelikle selamun aleyküm, ben Ufuk Han Karakurt. Aleyküm selam Ufuk Han. Buradan Samsun Kapalı Yatan abilerim ve dostlarım Emre Temiz, Bektaş Bektaş, Yusuf Ünal'a, Mertcan Aköz, Diyar Güler Yiğitcan Keleş'e, Bafra Kapalı'da ve 12'de yatan abilerim, kardeşlerime aynı şekilde. Bafra'da yatmakta olan abim Deniz Karaman'a, dostum Yunus Emre Meşe'ye. Çarşamba Kapalı'da yatan abim Hami Keskin'e çok selamlar olsun. Siz iyi olun, kardeşleriniz dışarıda dimdik. Allah'ıma emanet olun, kendinize iyi bakın. İcab eder mi parçası armağan olsun diyor Ufukan Karakurt'tan.

İyi yayınlar diliyorum öncelikle bütün kader mahkumlarına. Selamlar olsun, Allah'a sabırlıklar versin. Ben Muhammed Kaya, buradan Samsun Kapalı'da yatmakta olan Diyar Güler ve Yiğitcan Keleş. Dostuma çok selam olsun. Şartlar ne olursa olsun bu kardeşiniz, bu kardeşleriniz her daim yanınızda. Rabbimden ümit kesilmez, elbet bir gün öyle bir yerdeyim ki parçası armağan olsun diyor. Muhammed Kaya için geliyor.

WhatsApp numaramız 0542-744-6555 sevgili dinleyiciler. Şu anda 4-5 mesajımız var. Geceye dair bekleyen gelen mesajları hemen listemize dahil ediyoruz. Bu gece şu anda fazla yoğunumuz yok. Tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. A'dan Z'ye merhabalar. Kübuş'um nasılsın? İyisindir inşallah. Biz iyiyiz. Bir sıkıntı yok aklına. Kötü bir şey gelmesin bir tanem. Sesini çok özledim. Şu an tek ihtiyacım olan şey senin sesin. Yarın çok şükür duyacağım. Seni çok özledim. Kurban oldum. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya çok özledim parçası. Armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış Emrah Yalçın.

diğer bir mesajımızı yayınlar. Eymen Şeker'den Bahfet E-Tipi kapalıda D4 koğuşunda bulunan Aslan Babam Namık Şeker'e. Bizi izleriz, merak etme, okula başladık bugün, aklın kalmasın. Annemle ablama selam var, seni çok seviyoruz. Aslan babasının Aslan oğlu Eymen Şeker'den armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz. Diğer bir mesajımız, Tutku FM, ben Burcu Özdemir. Çarşamba kapalıda 41 koğuşunda yatan kardeşim, canımın içi Batuhan Pehlivan için ablam Buket'tim. Seni çok seviyoruz, çok öpüyoruz. Bir sıkıntı yok, aklın bize kalmasın. Sen iyi ol, yeter ki bize. Sen iyi ol, yeter bize. Her şey güzel olacak inşallah. Sen çık da inşallah kurban oldum. Hep aklımızdasın, Allah'a emanet ol. Dikkat et kendine diyor Burcu Özdemir'den.

Emrah Yalçın için geliyor. Sonrasında bir başka mesajımız. Davul Süren Aslan Parçam, Seyit Andemi, Serkan Aksu Can. Kardeşlerim, sizi çok seviyorum. Telefon düşmüyor galiba. Beni müsaitseniz arayın diyerek notunu ulaştırmış. Davul Süren için de geliyor.

canım, sırdaşım, sevgilim. Bir sen oldun derdimi bilenim. Ben hiçbir zaman yalnız bırakmadın ki sana küseyim. Bütün sıkıntım, kederim, kavgam kendimleydi. Sana yansıttığım için özür dilerim. Sizi çok özledim. Sizi çok özledim. Sizi çok özledim.

Yeniden Samsun Kapalı Ağam'ın koğuşundan sevgilin Sait Baboğlu'na yarın ne olursa olsun sen güçlü kal. Güzel günlerin geleceğine inan çünkü bu zor günler çok uzun sürmeyecek. Ben hep yanındayım. Sait'in su olsam sensiz akmam ki şarkısı armağan olsun diyor.

İyi günler, ben Dicay Çelikçi. Yaralarımı saran Tansu Kaplan, seni ne kadar çok özledim tahmin edemezsin. Hasretini çekmek, yaşanacak yarınların hayalini... Yarınların hayaline sarılmak, seni ne güzel, seni seviyorum Barbim. Damlar candan sensin parçası, armağanım olsun diye Çebi TK diyerek mesajını sonlandırmış. Giderim senden olması lazım bu şarkının ismi, sevenleriyle buluşturuyoruz.

saat 20 itibariyle başladı beraberliğimiz ve gece yarısına kadar devam edeceğiz Kalpten Kalbe programında. Samy Gayrimenkul sponsorluğunda pazartesi gecesinde 22.36 saatlerimiz değerli dinleyiciler. İyi yayınlar, ben Dinç Erçarıkçı, canımın içi Tansu Kaplan. Burada zaman yavaş aksatsa da seninle kurduğum geleceğin hayali her saniyemi aydınlatıyor. Seni sevmenin hiçbir mekana sığmadığını en çok burada anladım. İçimdeki umut da dayanma gücü de tamamen senin eserin. Seni çok seviyorum güzelim. Canımın içi parçası benden Tansu'ma armağan olsun. BC ve TK diyerek mesajını noktalıyor.

Selamünaleyküm Taner abim, ben Bafra Açık'ta bulunan Soner Cılız. Aleykümselam Soner. Beraber kader bir yaptığım Samet Ayna, Samsun Kapalı'da bulunan öncelikle Aslan abim Musa Cılız, Ayhan Sisko, Samet Yıldırım, Şerafettin Dirican, Türkan Ziya Uzun, İbrahim Cem Kaya, Yağız Özvala, Muhammed Demirtaş'a, Fırat Çataloğlu, Kürşat, Baran Göçer'e ortamlarına selam olsun, Durak parçası armağan olsun diyor. Bafra'dan Soner Cılız için gidiyor.

Hangi duraksayım? Hangi tarafsayım? Yönümü bulamıyorum. Anamın gözü yaşlı, sevdiğim o kadın telaşlı. Sonumu göremiyorum. Bağırdım duymadılar, sanki sağır oldular.

0: suçlu kim? Bulamadım. Suçlu kim? Suçluyu bulamadım.
1: İyi yayınlar Tuskatan, ben Murat Karagöz. Kabak Açık'ta bulunan değerli kardeşim Kaan Çelik'e ve ortamına selam eder yine sensiz bir gün daha bitti. İnşallah özgür günlerde kavuşmak dileğiyle kendine çok dikkat et can dostum. Seni seven abim Murat Karagöz ve yine Samsun Kapalı'da bulunan abim Murat Ahan ve dostum Necati Kılıç. Ortamlarına selam olsun. Bu parça armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış Murat Karagöz için geliyor.

nasılsa geçecek zaman. Ölüm gerçek, hayat yalan. Epey zaman geçse dahi aradan hesabı.

İyi yayınlar diliyorum annesinden Ayke. Koğuşunda yatmakta olan oğlum, yakışıklı oğlum Alper Ustabaş'a selam olsun, dualarım seninle. Umudunu hiç kaybetme. İhtiyacım var şarkısı onu çok seven annesinden Alper Ustabaş'a armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz. Diğer bir dinleyicimiz iyi yayınlar Harun Gurbet'ten Sıla'ya ve Tutku FM dinleyenlerine armağan olsun diyor.

Ne oldu sanki? Sen de mutluluğu bulamadın ki. Unutma, seni benim kadar seven olmaz ki. Özlemesen de özlüyorum, hiç gelmesen de bekliyorum. Rüyamda seni hep görüyorum, seni hala çok seviyorum. Seni hala çok seviyorum.

Tutku FM yayınlar, eşim Ebru Yılmaz Karabulut'a bir tanem inan bilmediğin şeyler yaşıyorum, yaşadım. Bugün büyük ihtimal yarın da gelemeyeceğim. Parasal sebepten bugün de duruşmam vardı, duruşmaya girdim. Açık görüşte detaylı konuşuruz, seni çok seviyorum. Asla unutma, bankada bir haftaya sonuçlanacak dedi, haberin olsun. Bildiğin gibi değil şarkısı Furkan'dan eşine armağan olsun diyor.

yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa, bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara, taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Bu bir hikayenin bitişi midir? Bu kanlı bir veda mıdır? Bu son savaşçının yediği kurşun, bu son kalenin de düşüşü müdür? Dalgaların çekilişi, bayrakların yıkılışı, bu şarkıların susuşu.

Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sunar.
1: İyi yayınlar Seyit Handemir ve Serkan Aksu kardeşlerime selam olsun. Özlem Bey sevgili Oğulcan Aslan'dan Armağan olsun diyor. Oğulcan Aslan için geliyor.

20.04 saatlerimiz pazartesi gecesinde beraberiz Samayu Gayrimenkul sponsorluğunda ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Yokluğun içimde kimsenin görmediği bir sızıya dönüştü. Her gün seni biraz daha özlüyor, sana sarılamamanın acısını içimde büyütüyorum. Bazen tek istediğim sesini duymak, yüzünü görmek ve hiçbir şey söylemeden yanında durmak, sen yoksun diye. Kalbimin bir yanı hep yarım, seni çok seviyorum, çok özlüyorum her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya Öztürk bitti sayılır parçası armağan olsun diyor Emrah Yalçın'dan.

İyi yayınlar Yalçın Canikli. Başta kardeşim Mesut Şahin olmak üzere sana kulak veren herkese armağan olsun bu parça diyerek mesajını sonlandırıyor. Yalçın Canikli için geliyor.

İyi geceler Songül Semiz'den, canım oğlum Barış Semiz'e, hani benim gençliğim. Anne şarkısı armağan olsun, seni çok özledim annem. İnşallah kavuşmamıza az kaldı canım yavrum. Songül Semiz'den armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış denicimiz. Diğer bir mesajımız. Aysel Cılız, Samsun Kapalı'da bulunan can parçam oğlum. Musa Cılız, Bafraçlık'ta bulunan can parçam oğlum. Soner Cılız, evlatlarım. Size kavuşacağım günleri sabırla bekliyorum. Yüce Rabbime emanetsiniz, asanlarım ve ortamlarına selam olsun diyor. Aysel Cılız için de geliyor.

İyi yana kurban olduğum sensiz geçen her gün içimde biraz daha ağırlaşıyor. Bazen seni düşünmek bile canımı acıtıyor. Çünkü altımda sen varsın ama yanımda yoksun. Sana söyleyeceklerim sarılmak için biriktirdiğim özlemim içimde büyüyor. Ne kadar güçlü görünsem de yokluğuna alışamıyorum. Benim en büyük eksikliğim sensin, en güzel umudum da sana kavuşacağım gün olacak. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya armağan olsun diyor.

23-24 saatlerimiz pazartesi gecesinde Kalpten Kalbe programında ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Mert ulaştırmış mesajını yayınlar diliyorum. Günüz güzel olsun, tüm güzel şarkılar sevdiklerime armağan olsun diyor. Mert Bey sevdikleri için geliyor.

Evet, Kalpten Kalbe programında sevgili dinleyiciler, son olarak yaklaşıyoruz Samev Gayrimenkul sponsorunda. İyi günler, ben Karakız. Sen iyi bak kendine. Gördün işte, kimsem yok senden başka içimdeki. Çocuğun ellerini hiç bırakma, bilsin sıkı tut ellerimi. Seni çok seviyorum. C28 koğuşunda her şeyim Resul Dal Bey. Allah'ıma emanetsin, adını yazdım içimdeki yaralara. Herkes sustu, bir tek kalbim konuştu. En ağır sevda, sensizliğe mahkum oldum. Senin hep yanındayım, asla unutma. Ben razıyım, parçası armağan olsun Kara Kızdan diyor.

Milyon içimde sana ait bir özlem var. Ne susturabiliyorum ne de alışabiliyorum. Günün hangi saatinde olursam olayım, aklımın bir köşesinde hep sen varsın. Bazen gözlerimi kapatıp yanımdaymışsın gibi seni hayal ediyorum ama gözlerimi açınca yokluğun yine karşıma çıkıyor. İşte en çok o an canım yanıyor. Keşke sana bir kez sarılabilsem, içimde biriktirdiğim bütün sevgiyi ve o hasreti o an sana anlatabilsem, ama az kaldı sabır bir tanem. Yarın aramanı bekliyorum. Seni kocaman öpüyorum. Rabbime emanetsin her şeyim. Seni çok seviyorum. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya özlüyorum parçası armağan olsun diyor. Daha önce yer vermiştik. Güzel bir şarkımız var sırada. Emrah Yalçın içinde girecek. Diğer bir mesajımızı yayınlar. Bülent Rengin'den oğlum Arda rengine armağan olsun en güzel şarkılar diyor. Ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

insanın içini acıtırmış aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye geliyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın iklimde büyüyen sevgili, ben hasretin uçurumunda zincirini ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılıkta olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin.

Boşuna yaktım bu. Şimdiki aklımı koltuğumun altına alıp eski zamana gitsem, hayat sofrasında ömrümü nankörlere nan etmezdim. Şimdiki aklım olsaydı loş ışıklar altında gençliğimi boşa harcamazdım. Geleceğin heybesine 3-5 kuruş atar, ekmeğimi ekmeksizler uğruna har vurup harman savurmazdım. Şimdiki aklım olsaydı işe yaramazlarla işim olmazdı. Kimi elime, kimi cüzdanıma baktı, kimi yüreğimi, kimi ruhumu yaktı. Zaman tünelinde ömrüm su gibi aktı. Şimdiki aklım olsaydı bu çukura düşmezdim. Dostumu, düşmanımı seçerdim. Sevgi pınarında aşkın şarabını dolu.

boşuna yaktım mı? Şimdiki aklım olsaydı, yaramazlar için kendimi bu kadar yormazdım. Ne kadar dert varsa sırtıma yük etmişim. Beni bilmeyenleri kendim gibi bilmişim. Şimdiki aklım olsaydı, mutluluğun limanına demirler, korsan duygulara bulaşmazdım. Hep erteledim hayallerimi, ihmal ettim sevdiklerimi. Şimdiki aklım olsaydı, annemi babamı her gün arayıp sorardım. Duygularımı hoyratça harcamazdım. Şimdiki aklım olsaydı, büyüklerin öğüdünü aklıma kazırdım. Daha çok okur, daha fazla yazardım. Şimdiki aklım olsaydı, vaktimi boşa harcamazdım kardeş. Şimdiki aklım olsaydı, gençliğimi boşa harcamazdım.

Artık eskisi gibi değilsin bana. Gözlerin başka, dilin başka hitapta. Artık eskisi gibi değilsin bana. Sözlerin yavaşça haddini aşmakta. Zamanla düzelir diye beklemeye gerek yok. Aşığım görmüyor musun diye eklemeye gerek yok. Al sen bu sevgiyi yerin dibine sok. Dedim ya artık

Artık eskisi gibi değilim sana. Nefesim nefesine değmesin istiyorum. Artık eskisi gibi değilim sana. Gözlerim gözlerine bakmasın istiyorum. Seni deli gibi severken geldiğim duruma bak. Aşk ile çektiğimiz resimleri gözünü kırpmadan ellerinle yak. İşte bu senin eserin. Şimdi git başına gurur taçları tak. Sen beni yalnızlığın denizine bırak. Otur da denizin benimle dalgasına.

Senle yaşadığım o yılları hiç yaşanmamışsın. Yaşadığımız o büyük aşkı bir rüya, bir masalmış, bir yalanmışsak. Seni ne kadar çok sevdiğimi bilirsin. Hiç sevmedim sen. Ben seni unuttum.

ölürcesine sevdiğine gel. Ne olur Tanrı'ya kavuştuğum gün beni unutma. Beni unutma. Beni unutma.

Neler, neler etmedim sen bana. Artık inan ki eyvallah yok sana. Vursan bile beni yerden yere, vursan da şu kalbimi 100.000 kere, seviyorum inadına Felek, seviyorum inadına.

canım burnumda. Ölmekten falan da korkum yok ha. Aklım anamda, aklım yavrumda. Yeter felek, bırak şu yakamı. Benle uğraşma.

hazır adak dayanmaz demiştim. Cepten yedik ve seninle bu aşkı. Bitirdik, tükettik, rezil rüsva ettik. Seni çok sevmiştim. Git şimdi, gül yılanı koynuna.

Biliyorum sen yine parmak uçlarında üşüyorsun. Aramızda kıvrılıp yatan uzaklığa inat. Ayaklarınla kasıklarımın kasırgasını, ellerinle yüreğimde yaktığın ateşi düşlüyorsun. Sularımız sızıp karışıyor ay karanlıkta ve çırılçıplak bir ırmağa dönüşüyoruz yatağımızda. Apansız pencerende gülümsüyor güneş, ne güzel. Bütün parmakların tıkır tıkır işliyor. İştahla biliyorsun yaşamaktır aşk. Geceyle gündüzün sessiz geçişimidir bir uyku boyunda. Delice bir yangın parmaklarının buzulunda. Ah şarut, her yerimiz nasıl da şaşırıp kalmayız.